padra. İşten tutya, işten tutya, bir sol ohle, kabinden aşende, gildek o veynosoyo, apar.